taşta değerli pay. Şov, deyası tura satina kon narkotike, ku deyası şov. Spasite, no deyası. Spasite. Şe spasite.